0: Şu askere çekecek miyiz?
1: Kesin.
0: Happy birthday to you and your brother, be dear.